0: gelandet in Berlin. Ab sofort für alle. Radio Orient. Jetzt auf UKW 104.1. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne var efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Müzik dansı feyzi. Casa disco. Ben de şarkılarını korkuyorum. Bak.